0: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
2: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın. Sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Ben de anlatayım, ben de. Bir sen misin be kardeşim, kaybeden?
2: Oğlum.
1: Geç.
2: Geldik mi?
1: Geldik. Hadi.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı Bilim Kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı Bilim Kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

Şehri Genç Sesi. Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

bir de yalandan. Ama acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan. Yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa bak şu an yine kameranda. Senin başarın alçak suda dalga. Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka. Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

0: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
1: Çuğ Radyo, şehri genç sesi.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: tamam.
1: Çuğ Radyo, şehrin genç sesi.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: İmza Sevinç Aksu.
4: Lösev hayat verir.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

Çuğ Radyo, şehrin genç sesi.

0: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. CU Radyo, şehrin genç sesi.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
2: ...98.6... Şehrin genç sesi.

gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas

Kökler senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay. İpler senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay.

senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay. İpler senin elinde. Alkole hayır de. Yeşilay.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları

0: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi. ...98.6, şehrin genç sesi.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

çalışsın abi.

0: 決。つ
1: なんで、つなんで。
2: Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.
3: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

98.6 şehrin genç sesi. Yeah.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu 98.6 frekansından hepinize merhaba. Ben sunucunuz Zehra Siyamoğlu. Bazı şarkılar sadece dinlenmez, bir hikaye anlatır. Kiminin arkasında bir aşk, kiminin arkasında bir ayrılık, kiminin arkasında ise yıllar önce yaşanmış unutulmaz bir an vardır. Biz de bu programda sevdiğimiz şarkıların ve onları söyleyen sanatçıların hikayelerine biraz yakından bakacağız. Hazırsanız her bölümde başka bir şarkının burası bir şarkı, bir hikaye. Bazen bir şarkı vardır, daha ilk notasında sizi geçmişe götürür. İşte onlardan biri Barış Manço'dan Gül Pembe. 1943 yılında İstanbul'da doğan Barış Manço, yıllar içinde Türk müziğinin en sevilen isimlerinden biri oldu. Sadece müziğiyle değil, samimiyeti ve farklı kültürleri tanıtan programlarıyla da milyonların hayatına dokundu. Gül Pembe ise onun için ayrı bir yere sahip. Şarkının Barış Manço'nun çok sevdiği babaannesine duyduğu özlemden ilham alındığı biliniyor. Aslında dinlerken bir aşk şarkısı gibi geliyor ama altında çok daha tanık bir duygu var. Birini kaybetmenin ve onu özlemenin verdiği o tarifsiz his. Belki de bu yüzden Gül Pembe yıllar geçse de hepinize kendi geçmişimizden birini hatırlatıyor. Şimdi biraz geçmişe dönelim. Barış Manço'dan Gül Pembe.

Bazı şarkılar vardır, insanı daha ilk cümlesinde yakalar. Çünkü anlattığı şey aslında bir duygudur, ayrılık. Bugünkü şarkımız da tam olarak böyle bir hikayeye sahip. Cem Karaca, Türk rock müziğinin en güçlü ve kendine özgü seslerinden biri. Hayatı boyunca müziğiyle sadece şarkılar söylemedi, yaşadığı dönemin duygularını da anlattı. Resimdeki gözyaşları ise onun en unutulmaz eserlerinden biri. Şarkı, geride bırakılan birinin ardından duyulan özlemi anlatıyor. Fotoğrafa bakarken bile insanın geçmişe dönmesini, yanında olmayan kişiyi hala aramasını. Belki de hepimizin hayatında bir fotoğraf vardır. Baktığımızda bizi yıllar öncesine götüren. İşte Cem Karaca o duyguyu bir şarkıya dönüştürüyor. Şimdi o eski fotoğraftan birini hatırlamanız için sizi biraz geçmişe götürelim. Cem Karaca'dan Resimdeki Gözyaşları.

şarkılar vardır. Yıllar geçse de enerjisinden hiçbir şey kaybetmez. İşte onlardan biri. MFÖ'den Ele Güne Karşı. MFÖ yani Mahzar, Fuat ve Özkan. Üç farklı karakter. Üç farklı ses ama ortaya çıkan müzik tamamen kendilerine özgü. 1980'lerde Türk müziğinde kendilerine sağlam bir yer edinen grubun en sevilen şarkılarından biri Ele Güne Karşı. Şarkı aslında insanların ne diyeceğini fazla önemsemeden kendi hayatını yaşamayı anlatıyor. Biraz özgürlük, biraz umursamazlık ve bolca hayatın içinden cümleler. Belki de şarkının yıllardır sevilmesinin sebebi bu. Çünkü hepimizin hayatında bir noktada Ele Güne ne der diye düşündüğümüz anlar oluyor. MFÖ ise bize yıllar önce çok basit bir şey söylüyor. Bazen şarkıların ne düşündüğünü bırakıp kendi yoluna bakmak gerekiyor. Şimdi o enerjiyi biraz yükseltelim. MFÖ'den Ele Güne Karşı.

bazı şarkılar vardır, insanın en kötü gününde bile ona biraz umut verir. Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısı da tam olarak böyle. Sezen Aksu, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri. Yıllar boyunca yazdığı şarkılarla aşkı, ayrılığı, yalnızlığı ve hayatın kendisini anlattı. Gülümse ise ardından da anlaşılacağı gibi hayat ne kadar zor olursa olsun umudunu kaybetmemeyi anlatıyor. Şarkının sözlerinde aslında çok basit ama güçlü bir mesaj var. Her şey kötü gidiyor olabilir ama yine de gülümsemek için bir sebep bulabiliriz. Belki de şarkıyı bu kadar özel yapan şey bu. Çünkü bazen insanların ihtiyaçları olan şey büyük cümleler değil, sadece geçecek diyebilmektir. Şimdi biraz yüzümüzde küçük bir tebessüm bırakalım. Sezen Aksu'dan Gülümse.

Bazen bir şarkı vardır, sözlerinden çok hissettirdiği şey anlatır kendine. Bugünkü şarkımız Türk rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray'dan Tek Başına. Erkin Koray, Türkiye'de rock müziğin gelişmesinde büyük rol oynayan ve Anadolu eskilerini rock müzikle buluşturan önemli isimlerden biri. Tek Başına ise onun en sevilen eserlerinden. Şarkının merkezinde ayrılık, yalnızlık ve insanın sevdiği kişiden sonra tek başına kalması var. Ama burada ilginç olan şu, şarkı yıllar önce yapılmış olmasına rağmen anlattığı duygu bugün hala aynı. Çünkü zaman değişiyor, insanlar değişiyor ama yalnız kalmanın verdiği o his pek değişmiyor. Belki de bu yüzden Erkin Koray'ın sesi duyulduğunda insan ister istemez kendi geçmişinden bir şeyler hatırlatıyor. Bir şarkı, bir hikaye programının sonuna geldik. Ben sunucunuz Zehra Siyamoğlu. Teknik Masa'da Umut Boyraz ile birlikte haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi sizi biraz geçmişe götürelim. Erkin Koray'dan Tek Başına.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim, Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

Savaş her şeyi yıkabilir. Peki ya bilimi, eğitimi ve umudu? Savaşın gölgesinde bilim ve eğitim. Gazze'de üniversite olmak başlıklı bilim kafe etkinliğinde Gazze'de yaşananları bilim ve eğitim perspektifinden ele alıyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Dış İlişkiler Temsilcisi Doktor Derviş Mustafaoğlu ve gazeteci yazar Doktor Muin Naim'in katılacağı etkinlik 5 Ekim Pazartesi günü saat 14'te Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm halkımız davetlidir.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Farkında değil, hani hiç yaşanmamış bir aşktı. Farkında değil, hani her şeyin benim olacaktı. Farkında değil, hani ben senin için

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu,

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. 98.6 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nda yepyeni bir canlı istek programına hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz Sibel Altun.
2: Ben sunucunuz Bengü Ünal.
3: Ben sunucunuz Lale Tuncer.
1: Bugün sizlerden gelen şarkı istekleri, mesajlar ve birbirinden güzel armağanlarla birlikte olacağız.
2: Kimi zaman sevdiğiniz birine göndereceğiniz şarkıyı, kimi zaman da sadece size iyi gelecek bir parçayı birlikte seçiyoruz.
3: Hazırsanız bugün stüdyoda 3 kişiyiz. Ama bu programda yalnızca 3 kişi yok. Çünkü asıl ekibimiz sizlersiniz.
1: O zaman fazla bekletmeyelim ve ilk şarkımızla yayınımıza başlayalım. Mesafeler müzikle kısalıyor. Kıbrıs'tan yayınımızı dinleyen Yağız Özer'in isteğiyle Barış Manço'dan Alla Beni...

Evet sevgili dinleyiciler, memleketimizden de bir ses var. Sivas'tan Tuan Ünsal'ın isteğiyle Demet Sarıoğlu'ndan Arnavut Kaldırımı sizlerle.

Evet sevgili 98.6 dinleyicileri, bir başka istekle devam ediyoruz. Sırada sevgiyle gönderilen bir armağanımız daha var. Sivas Devlet Tiyatrosu'ndan Yıldırım Tuncer, Güllü'den Mest Oldum parçasını sevgili eşine armağan ediyor. Programımız hız kesmeden sürüyor. Bu güzel anları bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyoruz.

Sevgili dinleyenler, şimdi sırada gelen bir diğer istek var. Derler ki insanın yüzünde kalan en güzel iz içten gelen bir gülüştür. Malatya'dan yayınımızı dinleyen Melike Ceylan İnanın isteğiyle Ulaş'tan Gamzeler 98.6'da.

Tek başınasın bu hayatta. Erkin Koray'ın hayata ve insana dair en net mesajlarından biri. Şimdi bu anlamlı parça Talha Aran'ın isteğiyle geliyor. Talha, Erkin Koray'dan Tek Başına.

Hayat bazen insana durup buraya kadar der. Ama tam o anda bir ses, bir cümle, bir şarkı tutar insanı hayatta. Ankara'dan Zeynep Muslu'nun isteğiyle Badem'den Sen Ağlama geliyor.

Evet sevgili dinleyenler, sıradaki istek şarkımız yayınımızın gizli kahramanı, teknik masamız Umut Boyraz'dan geliyor. İkizler öpçün.

Barış Manço bu şarkısında Anadolu'nun oyunlarını, neşesini ve birlikte olma halini anlatıyor. Kayseri'den Ayşe Hanım'ın isteğiyle Barış Manço'dan Çıt Çıt Çedene 98.6'da.

Şimdi ise neşesiyle yıllardır eskimeyen, daha ilk notasında yüz güldüren bir Mazhar Fuat Özkan klasiği geliyor. Elif Karlı'nın isteğiyle MF Öden, Ele Güne Karşı sizlerle.

Yayınımızın sonuna yaklaşırken bizimle olan sözüyle, ritmiyle ve kendine özgü havasıyla net bir çizgisi olan bir parça geliyor. Sadece Sivas'tan değil, farklı şehirlerden de bizi takip eden dinleyicilerimiz var. Şimdi de Bolu'dan İrem Şahin'in isteğiyle, Belma Şahin'den adı

0: Yayınımızın sonuna yaklaşırken bizimle olan, mesaj gönderen, şarkı armağan eden herkese gönülden teşekkür ediyoruz.
1: Kimi zaman bir şarkıyla sevincimizi paylaştık, kimi zaman bir şarkıyla sevdiklerimize selam gönderdik. Sizlerden gelen isteklerle, mesajlarla ve güzel enerjinizle 98.6 yine sizin sesiniz oldu.
0: Ben sunucunuz Sibel Altun.
1: Ben Bengü Ünal.
2: Ben Lale Tuncer.
0: Ve teknik masada kıymetli ekip arkadaşım Umut Boyraz. 98.6 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nda bir başka canlı yayında yeniden buluşmak üzere. Müzik hiç susmasın, güzel şarkılar hep sizinle olsun. Hoşça kalın sevgili.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.
2: Son 2, 3, 4, 5, 6.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ne şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Dik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

请安静啊。

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

çay bile demleniyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak harcam. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreliyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.